0: yerinde sonuncu. Bu tamrın bulu ve yancı. Yılın dayancı kanda. Ağlamanlar bunda anne kumanda.
1: Anne diye.

0: Bu tamren bulamayınca yılın dayanacak anda. Ağlamanlar bunda anne kumanda.
1: Anne diye.